Nanu asen riyanusuna bermeydenin katı homa minum yelu. Ni wona mayen suse aman frafwa tise ye yen suse ya sebidia. Adiye nesi unkwan se yen tu bermey hunyom. Ya beton hunyom ni akane ni oyna machrese oyu nyame. Akwesi tu nyame hunyom.